sini bali muno wandinga ebitumbi ah satla satla yololo yololo.